şimdi nerede? Kahramaniyat da gelip ki mazına aş. Kurdu Kurdistan'a era. Uşme forte nu. Esikut vizyana nu da. Demek şunu dedişin.

ayoy. Müşterane got mera serhede zozana zozani sarani tenay. Gerdane eli fenani gerdane kaza e poze peçük e fenani nükredi keva ele ve teni ke fenani kavat edese katıbay. Tili peçe fenani hemra kalama et serbi keve sevenge serey memkane sore spine minane fincane peyfurine. Mina sevece seve khalatine çen sale kabı gice serey penanı daray. Tırra ve kole zere hurbu kutte peşyan şare ve hamay. Suret teliyam kalışine hine bu nesru sermay. Sed yek sal emrim ve çente.

Gazanı Ali Fenani, Gazanı Kazayı Boza, çünkü Fenani Kolevi, Kevayi Levetani, Fenani Kalsada, Seka Tıfayı, Tülipeti Fenani, Hubra Kalemayı, Dırana, Hulü Fenani, Hava Mırcanayı, Sinye Sipi, Fena Belek, Yaber Faşiyayı, Binguli, Sipke, Latak İçiyayı, Oğla Zerre, Hulku Tabeşya, Şare ve Hamayı, Şüretle, Teli Amına, Kalışı, Nehi, Nebunucu, Surucu, Sermayı, Amri, Mesut, Eksal, Beçen, Teyli, Sibir, Şenamı, Feyda, Abi, Sihir, Mükemmel, Sümeyi, Hayat, Dünya, Hoş, Şevva, Bezi, Ve Aslı, Kim, Geli, Gündü, Cinanı, Lala sen ötübürücü yazıyor ahri gibi devranı adı dünyayı İzhazeli teheli amizliğimi derna teheli teheli Ah teheli teheli teheli makay La gündü oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy Azi ve sübün yetu sehervi kemal kırabı tu dene kabı de hayya dünya koşavabı Azi ezi derdi edile hurabı beycun teyni Kundu ve sübün ye kavadı mürün bübeycun teyni Adı şüştü ve sübün ye bübeycun teyni Kefen kirin bübeycun teyni Şere medane bir tavanı şedil abı beycun teyni Tu dene kabı ve sübün ye damı sırdaranı darbe sabı beycun teyni Bire kısım bübeycun teyni Bire medane kabrı kabristani bübeycun teyni Danime kabrı reşu tarih bübeycun teyni Suala kırna kırda bi beyni teyni Terkina amele da bi beyni teyni Tisar şahı maka şahı kırın bi beyni teyni Hüsna kumi da bi kırın bi yakıda şahı Şahı bu karı bu khiyli harsali da bezir kabile Bu işte o yaka şahı

helbeste jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar. Bazen de kafesa hesini da girti. Bidulu bir yara wana mezin de hesta evine wan u giridana wan bir ribertiye u gelekvarın.

Ah böyle çipkem de desteydeyeş mene hum xari gaddareyeş. Böyle çipkem.

iş mi nerede? Aramaliyat da gelip ki mazına aş, kurdu kurdistan era. Uşme forte nu, esik ut vizyana nu da. Demek şunu dedişin. Gerekam gellek. Bekev nevi dozeda, o an dozada bernedin. Zilan, eri zilan.

0: ve mağmuru çalma. Bakın ya dedi la işaret edesin az kuşum edin desin az yedin kuşum edesin az yorin. Ne dişi ezleri bize de reklamın üstünü yeke kurmaca yeke acıma yeke. Allah'ın sonrası bir açımını cem yandan yedi tırken mi diye kefendi la ve çabı gülle biz mi teyli çapıl bireyce porke jenal kandile. Gerdanlara cuta kondurayan tabi çartıl ya bilir misin aşka faizi bir vermir artar atayırdır bazı bir adı fırı kemin evesi ihvabi dina barış gülya. Mesel kadar tavan dedi kim Rami Şan'ı gildi ve levi şekeril ya nadi ve ahmedi ile terzeyle hakimi. Şemle de arabi halukat dedi gerdan ya kapkap geber buhara le kerem kim geli havalı okur no çıkavurin. Mesir ve tereddü tırız bağır akvat yer şemine hiyalı kımakin rıge vaydil. Vaydil vaydil vaydil. Be zalim ettiniz zani kello besmin yeferiydi rabim şemine kalü kalü cehdül emelime. Hak salimi tamam ezi heyeskülü abdali ve der imanı fahvetteme gello besmin emine de sehvavidin ağa resulya. Müsef kuda tavan dedi kim rami şahane gildi megulü ya nâve vahmedi ve terze edi hakimi şemine edi arabi leye kerem kim. Le arabi nizan müsül ve terezü terez vahve rakudim şemine akhiyyal ve esmin emi derdi kulbu khiyyal ve cehdü khemme uveydil. Ah, vaydır, vaydır.
1: Yok, ama istedim.

evina dilê min, roniya çavê min. Min biriya te kirlê, kes ku sor û dera min.

Müşterane götmere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdane eli fenani gerdane kaza e poze peçük e fenani nükredi kevo ele ve teni ke fenani kağıt edese katıbay. Tili peçe fenani hemra kalama etu serbü keve seven gesere memkane sore spine minane fincane feyfurine. Mina seve jese ve khalatine çen sale kabı gice sere penanu daraye. Tırra ve kole zere hurbu kutu peş yaşare ve hamaye. Suret teliyamı kalışine hine bu nesru sermaye. Sed yek sal emrin be çente.

Gelen azim malım harap. Ey dilbera gerdan latif, vey nazika kamet elif, kamet ji reyhana hafif, veyran azim malım harap. Ey dilbera gerdan zucac, vey nazika misle zucac, kamet ji reyhana kraç, veyran azim malım harap. Ey dilbera kamet misal, vey nazika dile hijar, deş kendine girin batal, veyran azim malım harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran azim malım harap.

0: Rouge, toujours rouge. Mon bonheur.
1: Robo'dan
2: önce mi istemiş derim?
1: Robo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

Gözüm alem harap. Ey dilbera gerdan latif, ve nazika kamet elif, kamet jireyhana hafif, ve ren ezim alem harap.

Baş, Kurdu Kurdistan era. Uşme forte nu, esikut vizyana nu da. Deme şunu dedişin. Gerekam gellek, bükev nevi dozeda, uan doza da bernedi.

Ah böyle içip kim de desteydi eş meni hum xari gaddare ya böyle içip kim

Gelik hudar, gelik azadi khuaz. Da helbest u da khaftini me de yek kise ilmi, kise zanayi u yek kise nühteyn din. Zor beviste gigaba gelik me ev guhdar kirin jhev dipirsin lew dinava zmani mekevi be axaftin zor başi.

gelsin, malem harap. Ey dil bela, gerdan latif, ve nazika, kamet elif, kamet ji reyhana hafif, ve ran ezim, malem harap. Ey dil bela, gerdan zucac, ve nazika, misle zucac, kamet ji reyhana kraç, ve ran ezim, malem harap. Ey dil bela, kamet misal, ve nazika, dile hijar, deş kendine girin batal, ve ran ezim, malem harap. Ey dil bela, ve dil bela, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, ve ran ezim, malem harap.